Arıcı naybatsko tidumes polora çara çar garvelo aydan bohçora Arıcı naybatsko nayumes polora çara çar garvelo

Te resmi ki çuşadir Bu teve cer merhartıve Marzan kara unihariir Kez hartarir hayrude Çi kara darci jıplade Hoktar marmit Hokit makrir

ne kaçı tüyün hose kosi la cero pin ornyal ornayse zenker bel arane kaçı tüyün hose kosi la cero pin

ka sen barevimseş, ka sen meririnseş, merir yete karoğ eser, berel em kez nver, yerker ut sağı gner, ut ahur huşamer. Ner muratsvat, yer can gucan.